0: Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 31 Temmuz Cuma. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'dan, Kassel'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yine karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugünkü haber bültenimizde vatandaşların devlete olan güvenindeki tarihi düşüşü, Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimleri öncesinde AfD tartışmalarını, demokrasi ve seçim süreçleri üzerine yürütülen tartışmaları ve hafta sonu bölgemizde düzenlenecek renkli etkinlikleri sizlerle paylaşacağız. Almanya'da devletin sorunları çözme kapasitesine duyulan güven bugüne kadarki en düşük seviyeye geriledi. Deutsche Beamtenbund'un Forsa araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre halkın yalnızca %17'si devletin görevlerini başarıyla yerine getirebileceğine inanıyor. Son yıllarda düzenli olarak düşen güven oranı bu yıl tarihi olarak en düşük seviyeye geriledi. Araştırmaya katılanların %79'u ise devletin mevcut sorunlar karşısında aşırı yük altında olduğunu düşünüyor. Devlete en fazla güvenen gruplar arasında memurlarla CDU, CSU, SPD ve Yeşiller seçmenleri öne çıkarken en düşük güven AfD seçmenlerinde görülüyor. Beamtenbund Başkanı Volker Gea sonuçları felaket ve demokrasi için ciddi bir uyarı olarak değerlendirdi. Geyer'e göre hükümet vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunlara öncelik vermeli. Geyer özellikle sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi, ekonomik istikrar, iş güvencesi ve altyapı alanlarında kapsamlı reformlar yapılması gerektiğini vurguladı. Ankete göre halkın en büyük kaygısı emeklilik ve sosyal güvenlik sistemi. Katılımcıların yarısından fazlası bu alanda acil iyileştirme bekliyor. Ekonomik durum, istihdam güvencesiyle karayolu ve demiryolu altyapısı da en çok eleştirilen konular arasında yer alıyor. Kamu hizmetlerine yönelik memnuniyet de düşmeye devam ediyor. Katılımcıların yarısı devlet dairelerinin performansının son yıllarda kötüleştiğini düşünüyor. Vatandaşlar daha az bürokrasi, daha kısa işlem süreleri ve daha yaygın dijital hizmet talep ediyor. Bakanlıklar ve kamu kurumları ise ankette okul notu sistemine göre çoğunlukla ortayla zayıf arasında değerlendirildi. 2007 yılından bu yana düzenli olarak yapılan araştırma, Almanya'da devletin sorunları çözme kapasitesine duyulan güvenin şimdiye kadarki en düşük düzeye gerilediğini ortaya koyuyor. Devlete duyulan güvenin azalması, Almanya'da siyaset kurumuna yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Şimdi gözler yaklaşan eyalet seçimlerine çevrilmiş durumda. Sıradaki haberimiz Mecklenburg-Vorpommern'den. Almanya'da gözler yeniden eyalet seçimlerine çevrildi. Mecklenburg-Vorpommern'de 20 Eylül'de yapılacak seçimler yeni eyalet hükümetini belirlemenin yanı sıra aşırı sağın yükselişinin devam edip etmeyeceği açısından da yakından izleniyor. Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Seçim Kurulu seçimlere katılacak 19 partinin aday listesini onayladı. Seçime CDU, SPD, AfD, Sol Parti, FDP ve Yeşillerin yanı sıra BSW, Komünist Parti ve Die Partei katılacak. Seçim Berlin Temsilciler Meclisi seçimleriyle aynı gün yapılacak. Ancak kurul toplantısı tartışmalı geçti. AfD'nin aday listesine aday belirleme sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla itiraz edildi. Eyalet Seçim Müdürü Boden ise bu iddiaları doğrulayacak somut kanıt bulunmadığını belirterek başvuruyu reddetti. Kurulun son oylamasında SPD temsilcisi Tantzen AfD listesinin reddedilmesi yönünde oy kullandı. Tantzen gerekçesini anayasa düşmanları için el kaldıramam diyerek açıkladı. Ancak kurulun diğer üyeleri bir partinin seçim

0: göndere katılımının siyasi görüşlerine göre değil, yasal koşullara göre değerlendirilmesi gerektiğini belirterek AfD'nin aday listesini onayladı. Böylece Mecklenburg-Vorpommern de 20 Eylül'de yapılacak seçimlerde toplam 19 parti ve 313 aday yarışacak. Bu seçim yalnızca bir eyalet seçimi olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Çünkü kamuoyu yoklamalarında güçlü görünen AfD, göç ve iltica politikalarının sertleştirilmesini, sınır dışı uygulamalarının genişletilmesini ve kamu kurumlarında kapsamlı değişiklikler yapılmasını savunuyor. Parti ayrıca eğitim ve kamu yayıncılığı gibi alanlarda da köklü düzenlemeler vaat ediyor. Bu nedenle seçim sonuçları özellikle göçmenler ve azınlıklar tarafından izleniyor. AfD'nin hükümet ortağı olması ya da iktidara gelmesi durumunda göç, uyum ve kamu politikalarında önemli değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu nedenle 20 Eylül'de sandıktan çıkacak sonuç yalnızca Mecklenburg-Vorpommern değil, Almanya'da aşırı sağın geleceğine ilişkinde önemli bir gösterge olacak. Siyasi partilerle devlet kurumları arasındaki ilişki Almanya'da uzun süredir tartışılan konulardan biri. Özellikle aşırı sağla mücadelede hangi yöntemlerin kullanılacağı konusunda farklı görüşler bulunuyor. Almanya'da yerel seçimlerde bazı AfD adaylarının anayasal sadakat şüphesi gerekçesiyle reddedilmesi tartışma yaratıyor. Niedersachsen'da ve daha önce Ludwigshafen'daki belediye başkanlığı seçimlerinde yaşanan yaptırımlar özellikle sol çevrelerde demokratik süreçlerin devlet kurumları tarafından yönlendirildiği eleştirilerini gündeme taşıdı. Jungewald'in haberine göre seçim kurulları, yerel idare ve iç istihbarat birimleri bu süreçte belirleyici rol oynuyor. Eleştirmenler bunun güdümlü demokrasi anlayışını güçlendirdiğini ve AfD'nin iktidara gelmesi halinde bu yöntemi daha da sertleştirebileceğini savunuyor. Uzmanlar Almanya'nın siyasi sisteminde tarihsel olarak sol hareketlere karşı korumacı ve yönlendirilmiş bir demokrasi pratiği bulunduğunu hatırlatıyor. Örnek olarak Komünist Parti'nin hala yürürlükte olan yasaklanması ve iç istihbaratın siyasi alanı şekillendiren rolü gösteriliyor. Haberde AfD'ye karşı mücadelede devletin antidemokratik araçlarına başvurmanın tehlikeli olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar AfD ile mücadeleyi anayasa koruması kavramları üzerinden yürütmenin bu partinin güçlenmesini engellemek yerine daha da karmaşık bir siyasi tablo yaratabileceği uyarısı yapıyor. Siyasetin ve demokrasinin tartışıldığı bir haftayı geride bırakırken hafta sonu Almanya'nın birçok kentinde festivaller ve açık hava etkinlikleri ziyaretçileri bekliyor. Kassel'de Zissel başlıyor. Marburg'da yaz tiyatro festivali düzenleniyor. Pazar günü ise Wildtal trafiğe kapatılıyor. Bu da yürüyüşçüler, patenciler ve bisikletçiler için büyük bir şenlik anlamına geliyor. Frankfurt'ta ise Mainfest pazartesi gününe kadar devam edecek. Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri pazar günü yapılacak geleneksel Fischerstechen. Main Nehri üzerinde tarihi kostümler giyen yarışmacılar birbirlerini kayıklarından suya düşürmeye çalışarak mücadele ediyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Yayınlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sayfamız üzerinden de takip edebilirsiniz. Pazartesi günü saat 16'da yeniden birlikte olmak dileğiyle. Meraklı kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Devlete güven tarihin en düşük seviyesinde.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 31 Temmuz Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'dan, Kassel'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yine karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugünkü haber bültenimizde vatandaşların devlete olan güvenindeki tarihi düşüşü, Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimleri öncesinde AfD tartışmalarını, demokrasi ve seçim süreçleri üzerine yürütülen tartışmaları ve hafta sonu bölgemizde düzenlenecek renkli etkinlikleri sizlerle paylaşacağız. Almanya'da devletin sorunları çözme kapasitesine duyulan güven bugüne kadarki en düşük seviyeye geriledi. Deutsche Beamtenbund'un Forsa araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre halkın yalnızca %17'si devletin görevlerini başarıyla yerine getirebileceğine inanıyor. Son yıllarda düzenli olarak düşen güven oranı bu yıl tarihi olarak en düşük seviyeye geriledi. Araştırmaya katılanların %79'u ise devletin mevcut sorunlar karşısında aşırı yük altında olduğunu düşünüyor. Devlete en fazla güvenen gruplar arasında memurlarla CDU, CSU, SPD ve Yeşiller seçmenleri öne çıkarken en düşük güven AfD seçmenlerinde görülüyor. Beamtenbund Başkanı Volker Gea sonuçları felaket ve demokrasi için ciddi bir uyarı olarak değerlendirdi. Geyer'e göre hükümet vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunlara öncelik vermeli. Geyer özellikle sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi, ekonomik istikrar, iş güvencesi ve altyapı alanlarında kapsamlı reformlar yapılması gerektiğini vurguladı. Ankete göre halkın en büyük kaygısı emeklilik ve sosyal güvenlik sistemi. Katılımcıların yarısından fazlası bu alanda acil iyileştirme bekliyor. Ekonomik durum, istihdam güvencesiyle karayolu ve demiryolu altyapısı da en çok eleştirilen konular arasında yer alıyor. Kamu hizmetlerine yönelik memnuniyet de düşmeye devam ediyor. Katılımcıların yarısı devlet dairelerinin performansının son yıllarda kötüleştiğini düşünüyor. Vatandaşlar daha az bürokrasi, daha kısa işlem süreleri ve daha yaygın dijital hizmet talep ediyor. Bakanlıklar ve kamu kurumları ise ankette okul notu sistemine göre çoğunlukla ortayla zayıf arasında değerlendirildi. 2007 yılından bu yana düzenli olarak yapılan araştırma, Almanya'da devletin sorunları çözme kapasitesine duyulan güvenin şimdiye kadarki en düşük düzeye gerilediğini ortaya koyuyor. Devlete duyulan güvenin azalması, Almanya'da siyaset kurumuna yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Şimdi gözler yaklaşan eyalet seçimlerine çevrilmiş durumda. Sıradaki haberimiz Mecklenburg-Vorpommern'den. Almanya'da gözler yeniden eyalet seçimlerine çevrildi. Mecklenburg-Vorpommern'de 20 Eylül'de yapılacak seçimler yeni eyalet hükümetini belirlemenin yanı sıra aşırı sağın yükselişinin devam edip etmeyeceği açısından da yakından izleniyor. Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Seçim Kurulu seçimlere katılacak 19 partinin aday listesini onayladı. Seçime CDU, SPD, AfD, Sol Parti, FDP ve Yeşillerin yanı sıra BSW, Komünist Parti ve Die Partei katılacak. Seçim Berlin Temsilciler Meclisi seçimleriyle aynı gün yapılacak. Ancak kurul toplantısı tartışmalı geçti. AfD'nin aday listesine aday belirleme sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla itiraz edildi. Eyalet Seçim Müdürü Boden ise bu iddiaları doğrulayacak somut kanıt bulunmadığını belirterek başvuruyu reddetti. Kurulun son oylamasında SPD temsilcisi Tantsen, AfD listesinin reddedilmesi yönünde oy kullandı. Tantsen gerekçesini anayasa düşmanları için el kaldıramam diyerek açıkladı. Ancak kurulun diğer üyeleri bir partinin seçimlere katılımının siyasi görüşlerine göre değil, yasal koşullara göre değerlendirilmesi gerektiğini belirterek AfD'nin aday listesini onayladı. Böylece Mecklenburg-Vorpommern'de 20 Eylül'de yapılacak seçimlerde toplam 19 parti ve 313 aday yarışacak. Bu seçim yalnızca bir eyalet seçimi olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Çünkü kamuoyu yoklamalarında güçlü görünen AfD, göç ve iltica politikalarının sertleştirilmesini, sınır dışı uygulamalarının genişletilmesini ve kamu kurumlarında kapsamlı değişiklikler yapılmasını savunuyor. Parti ayrıca eğitim ve kamu yayıncılığı gibi alanlarda da köklü düzenlemeler vaat ediyor. Bu nedenle seçim sonuçları özellikle göçmenler ve azınlıklar tarafından izleniyor. AfD'nin hükümet ortağı olması ya da iktidara gelmesi durumunda göç, uyum ve kamu politikalarında önemli değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu nedenle 20 Eylül'de sandıktan çıkacak sonuç yalnızca Mecklenburg-Vorpommern değil, Almanya'da aşırı sağın geleceğine ilişkinde önemli bir gösterge olacak. Siyasi partilerle devlet kurumları arasındaki ilişki Almanya'da uzun süredir tartışılan konulardan biri. Özellikle aşırı sağla mücadelede hangi yöntemlerin kullanılacağı konusunda farklı görüşler bulunuyor. Almanya'da yerel seçimlerde bazı AfD adaylarının anayasal sadakat şüphesi gerekçesiyle reddedilmesi tartışma yaratıyor. Niedersachsen'da ve daha önce Ludwigshafen'daki belediye başkanlığı seçimlerinde yaşanan yaptırımlar özellikle sol çevrelerde demokratik süreçlerin devlet kurumları tarafından yönlendirildiği eleştirilerini gündeme taşıdı. Jungewelt'in haberine göre seçim kurulları, yerel idare ve iç istihbarat birimleri bu süreçte belirleyici rol oynuyor. Eleştirmenler bunun güdümlü demokrasi anlayışını güçlendirdiğini ve AfD'nin iktidara gelmesi halinde bu yöntemi daha da sertleştirebileceğini savunuyor. Uzmanlar Almanya'nın siyasi sisteminde tarihsel olarak sol hareketlere karşı korumacı ve yönlendirilmiş bir demokrasi pratiği bulunduğunu hatırlatıyor. Örnek olarak Komünist Parti'nin hala yürürlükte olan yasaklanması ve iç istihbaratın siyasi alanı şekillendiren rolü gösteriliyor. Haberde AfD'ye karşı mücadelede devletin antidemokratik araçlarına başvurmanın tehlikeli olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar AfD ile mücadeleyi anayasa koruması kavramları üzerinden yürütmenin bu partinin güçlenmesini engellemek yerine daha da karmaşık bir siyasi tablo yaratabileceği uyarısı yapıyor. Siyasetin ve demokrasinin tartışıldığı bir haftayı geride bırakırken hafta sonu Almanya'nın birçok kentinde festivaller ve açık hava etkinlikleri ziyaretçileri bekliyor. Kassel'de Zissel başlıyor. Marburg'da yaz tiyatro festivali düzenleniyor. Pazar günü ise Wildtal trafiğe kapatılıyor. Bu da yürüyüşçüler, patenciler ve bisikletçiler için büyük bir şenlik anlamına geliyor. Frankfurt'ta ise Mainfest pazartesi gününe kadar devam edecek. Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri pazar günü yapılacak geleneksel Fischerstechen. Main Nehri üzerinde tarihi kostümler giyen yarışmacılar birbirlerini kayıklarından suya düşürmeye çalışarak mücadele ediyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Yayınlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sayfamız üzerinden de takip edebilirsiniz. Pazartesi günü saat 16'da yeniden birlikte olmak dileğiyle. Meraklı kalın.
3: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz.
3: Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.